0: Vay vay vay dengekte dengi mesajek ete le kudere le haymanaye. Selav rez am dengi vi guhdar bikin.
1: Selav rez, roj baş bray delan. Az ji Kirmanca Anatolia navine ji gunde haymanaye. Te ye granî le naxe. Roj te yayne te bixir be.
2: Serçava ma di playlist-a me de graniyen usa xweş hene ku li ber wana Milli Merva, Nige Merva, cuda cuda dilizeş xore. Saat xoş. U gotiye roj baş, Mehmet Ağırman de girtigaha A8'de, a girtigaha tipa teya şırnı gideyet beje evuji silavancı herkese ku lıvır buyuraya taybet emjuanı hem dişini hem jislavivan hene ve ser sera serçavar çünkü ana evuji me gohdartkin. Mehmet Ağırman, Uj Özcan Da, Cemal Bayat, Selim İke, Paşazan Sedat, Fırat Doğan, Nimet Esat, Süleyman, Zeki, Uyenjini Sebine Gühdardık'ın Silav Ajedişi'nin Dağhoza Me, Yastıranehe, Gula Havşe, Rezan Koç. Ve saatata hoş, u biyavayı mesajake kujina ve girtigeyi hatiye serseri meye.
0: Dibice selam aleyküm, ez Adem Halki Muşe. Bulanık sıbava bıxır be gelek jıva hazdikim daim kefhoş ben da kazakim min heye huşka şebnem gelek neşeliye de beje Huzan Hamid bu me de beje diyar kirin boy men
2: her bir şey
0: bir şey
2: Roj baş ji Mêrdînê Silav Urez û gotiye van Silav Urezê xwe ji we re dişînim wey ser sera serçavar Ahmed bi vyaway Silava Şandiye û belê bi rastî gelek mesajê we hene li mêherin stranaka xweşî bi hev re guhdar bikin newsa ew kî jane?
0: Kî jane? Futborî
2: Belê
0: Futborî
2: Erê me futboriyeke xweş gelek stran di nava hev dene mêwana guhdar bikin bila ew kêf û coş û ew geşiya serisi ve ya roje bila her gelme u kuhtarı mebe.
0: Bale, gelme de be.

Bula Şeyhan İbrahim Küçük Yebran İbrahim Hulye ve Şevkhan İbrahim Vela de halib eder de kuş ebbe derman İbrahim Hayya dünya hoş şababe keder Umar'a kame hamyan İbrahim Vela de halib halib sana Tuş ebbe çuma der de kuş ebbe

Aye, li İspanya'yı bir pelavin boçuk bilind hunnikarın arabeyan bajon qedexeyi. Li Yunanistan'ı ajovanin arabeyi xoay neras park nekin polis gari dest dinin ser arabeyin wan. Li hinek haremin Amerika'yı roja yekşemi bi arabe rengi reş derketina trafiqi qedexeyi. Li Filipin nereji jibo ku trafik sivik bibe gori hejmara dawi ya plakayı ev arabe hefte rojeke nikare derkeve trafiki. Bele eme berdevam bikin Bilind İbrahim ve beje emakale pişre emlivirin.

0: Bina AK Parti'de hurguliyen ve mesele o mücadele için hem Jüera Bejin o binin serekrani. Serok emeti İbrahim Kalın, İstanbul'e ve Seroki Büroya Siyasi ki Hamas'ı Halil Hayyar'a hatı bahef, beguman meseleci Gazze'ye, Filistin'e, o jinnu ve avakirna Gazze'ye gerek mühime nakşareye ki ya tabi ligor ben nakşareye jivir şunda gavin ku ben avetin roje bedake o Türkiye'ci dibin meseleyi de tabi destek akwa de domine eme lihurgulgen ve meseleyi binerim. Be milyon antekavit libenda dahuyaniya SGK'ye bun o ev dahuyaniyat sazi ragan ku ferkazema tekavidin ku mehaniye herikem listinin ve de hafte tabakı da vere dakin ev yekçe gerek mühime peki Hurguliyen ve müşare için eme şuara verişen. Başa eme beri hobidin başarı sarhade muşe ve gen buna havayra kare hosteyin döneri hakikaten zoru zahmete tabi hem germakiye ki hem ji liber agir dıkhabitin bejin döner uha difroşin tabi kare ke kare hosteyin zoru zahmete eme li hayata wanji binerin u bahsa meseka wanji bikim. Yen ku nahal ber televizyonu khone, u liber radyoyu goyumal mene. Kerem kin nüçeni vari tespit kin. Hendik maku kanuna çarçove ya Türkiye be terör diyar be be. Seroki gişti ki MHP Devlet Bahçeli peştumaya kanun eyka derbari khurtkirina hevgirtina netevi u yekitiya civakitay müzakir. AK Parti ji ve SB bi parlamenterin khoyen ra li meclisi di komcivine da tabi li serve meseli bisekine çavlarine pişti civine peştumaya kanuni peşkeşe serukatiya meclise bekir. Peştumaya kanun edo bir ilan kirna serokatiya koma AK Parti bu imza kirna parlamenteran ve bu seroke giştiği ki MHP Devlet Bahçeli iru peştumaya kanuna çarçu ve imza kir. Dweyne el ser hasabi medya civaki ki resmi ya partiya khoda ji khuyaya ku Bahçeli peştumaya imza dike o dibin ve fotoğraf eda ji uat kotin seroke meye gişti Devlet Bahçeli kanuna çarçu ve bu arami yekiti o siberoşa gelime imza kir. Cigir Seroke Meclisi Celal Adam, Cigir Seroke'nin koma MHP Erkan Akçay'ı Filiz Kılıç, u Alikare Seroke geçti Fethi Yıldızcı imza abetin. Koma AK Parti'ci ve SB'li Meclisi Beryan İbrodu saat dahan da Civinek'e gırtti lidarbıxı parlamenter ve derbari kanuna çarçuve de binagah tarkirin. Başı çavlı reyneku peştuma peşkeşe serukatiya meclisi bekirin. Cigir Seroke koma AK Parti Abdülhamit Gülçü Serdan'a yeni parti CHP o koma yeni yolu de Serdan'a da derbari peştumaya kanuna çarçuve da partiyen muhalefeti hatın agahtar girin. Be hafte rojev eve meseleji mühime Türkiye be terör o dve çarçuve da ji kanuna ku ji meclisi derkebe. De çi mane temaşva neja tesire ke çavali siyaseta siberoja demokrasiya Türkiye bxe eme ji mevani xo bipirsin mevani me ji jidiyar bekire siyaset bedar o hukuk naz Brez Muhammed Dara Akar. Brez Akar merhaba ivarete bxir.
1: Evara خير be.
0: Kanaat ve çiye naha ve hafte hakikaten gelek mühime drojeva siyaseta Türkiye'de Türkiye be terör o dve çarçuve deji teklifa kanun eku na hazır el meclise ke de plan kirin ku ve hafte ji meclise jembe jün derke ve be erekirin anjibe kabul kirin manaya ve yasaya ve kanun ve teklife çiye tesire ke çava li siyaseta demokrasiya siberoja Türkiye bi.
1: دست به که داد خواستم که بیشم اف قانون بخیر و خشی به از هیوید کم که دنوا وی هفته ده اف قانون چارچووی به مجلس ده بیت قبول کرن و مرئیت به دست بخه نیز دو ساله که پروسه که آشتی و چکبردان دوام ده کرن ام ایرو گهشت نه مرحله که نو اف مرحله

Alîdin ji dervai Türkiye'de o zaman gelek insan bak şaredar u parlamenter u gelek siyasetmedar ebun. Ew jî tekliye wan bi örgüt ra çebu derek wan da yan le persin heye yan mahkeme heye hinek jî belki karar derek wan da derketine. Veger wan jî hidi mümkün dibe. O alîdin jî embejin jî kan dili jî ji kampan jî ewin endamin pekeki ve gerin verin Türkiye li vedere müddetek evin ev proses devam bike. Ve ev kese ku embejin de teqine bombanda an kuştunu o tıştan da yani çalakiyan da role kavan tünebiye jibo wan denetim serbestlik embejin bir Türkiye devijin. Ev denetim mekanizma denetim eti. Dınava se salan da eğer sucek nekin nekevin nava evkek sucek falan se sal paşet dosya iwan tev kapattı bin rad bin jihole fakat tabi iro tuncar bakır hantışki mühim go seroke demi seroke hef seroke gişti demi go ev piştevi kanuni de payizi payiza peşiye mehme ha nehan dahan en azarım tabi tarikavi diyar nev kifşenne hinek tişti dinji hine ve göhertin edinji hine kanun edinji evi der kevin xuya ya ku iro despeke ke bismillah ke jibo Türkiye jibo rojalata navi jibo gelin Türkiye tevda ba taybet ji jibo gelin Kurd bi xeyr be pişti 40 salan ronaya aşitiye vay medi feraca roje medi O edi jiver peyda denge çeku, bomba u, silahu, bena barutu evi nebe. Evi edi di çiyay meda kulik vekin. Evin aşti çebebe. Denge defu zırnanu o govendu şahi evi çebebe. Bıra kes di şüpeyda nemine. Ev tişke pır mühime. Evet kanun ekteni nene. Prose ekteni nene. Jibo peşaroja Türkiye'yu. Jibo peşaroja Kurdan. Orojalata navin. Gellek proseyka no pevajoyka no süreceka no despetke. Gelek Kurdu, gelin Türkiye tevdao, de gel raya giştiya demokratika Türkiye, evi despedin hev, Türkiye ka no, Türkiye ka demokrasi, o ekonomiya ve peştaçun, evi behevra ava bikin. Ava tıştı ki tarihiye, dirokiye, Vızanın, Serok Komari Türkiye, Barayız Erdoğan, Jani Zaman, Çarojberi 3-4 trilyon dolar in Türkiye dınava ve şarida pefçuni

0: Dem baş temaşevanın hıca. Meyvan eme ve hafte Cihad Bakırxan'a. Ve beri bernamek vera çekir bul derbari jiyana mele Nurlay Gudişki u berhemevi. Mıxabın berhemevi emperor Hürgülü serne sekinin. Ciber ve yeke mekhas em bernamek idineşi Cihad Bakırxan'a çevikin. Kek cihatım khayrat.
1: Rica razı olayım.
0: Çavanın başı.
1: Alhamdülillah mutlarım ucu başı.
0: Spasım herevi. Bernamek u derbari sunu mebasa jiyana seyde mele Nurlay Gudişki kir. Le davya bername dama nikar bu jibu ehkü dama metine bu en bahsa berhemin viji bükün, navarokin uan bükün. Hem de ve bername de tufazın bahsa berhemin seyde madun nurlay gudişki bükün. Navarokin uan çine, çi berhemin visine, uan berhemin hatine çap kırın yana, deskati uan berdesime hene tüne ne mi bahsa uan bükün. Ez bavar dikim çente yetima yekji berhemaviya ve akidat yeni visin. Şumara be akidenamaya seyde despe bükü uan berber divanevi biçin.
1: Böyle sağ spas ki mücbuna gazikin ne var? Çenta yetiman akidaname ki kurdiye ki bu zarık hakkani bir sandan ben Allah'u sağ ol diye dibi mekhast o zarı kurd dini kuh hesani hiyin beben şu kadar kitab ekteba merenullah çenta yetiman bir zamana ki hesan hakkani bir sandan bir guri zarukan hakkani bir sandan yani ne ketine ve hırgulyan merenullah ser du beşan

0: Berhema ya
1: Berhem-i
0: duyan.
1: Duyem, menasiki hacı ne?
0: Bele.
1: Es-sebaik fil menasik min cem'e nurlar koytu il gudişki sümme tatvani sani visiye. Evacı ba'sa amelin hacı etke.
0: Bele.
1: Jubuna kurnaso dosti ve hevali ve kuşuna hacı ece fasına gütüne sayıda ecmera kitabı ki usab bilim ise amel hacı muhtacı tük kitabı ne bin. Çavkaniye ki ne bin. Seda juara li gori mezhebi İmam-ı Şafii menaskeke nivîsiye. Naha amel ibadeta hacî bitirici ol bizden menasik.